0: Sorry, we need a metric.
1: Here, jump in during the Spanish part.
2: Oh, yeah.
1: Ba, ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba,